0: Burası restorandı ben sana. Ayrıca da yataklarda restoranda madde var ne? Telefon, bu sefer ay mutluluğa geçeceğim öneriyorum çok. Restoranda bekliyorsun ben sana bu çift böyle bırakacak. Vita, hey Vita, restoranda Dara, Steve, anne tabi de like edin ya. Bir dilim var bozarma sana. Bir like onu çalışmadım. Bir vakit like o. Ya ilk kez vakti mi bu ya ne? Fiyatı bir yazalım. Hani hatası nasıl aldıklarım ben?
1: Hani kahve, pan içiyorsun.